omi oluwa boju ole wo eyin omo eniyan kiyesi inu mi baje gidigidi fun iwa.

agbara oba de bayo akande MFR latin buramura mu bi kinun lagelu FM oke gajoke ile badan la letente si lagelu FM ma tesi waju.